0: Meni geri vuran benim şu.
1: Yes.
0: Vuran benim.
1: Yes, I'll see now for six.